0: שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את ניקולס, אז הנה הוא הגיע במיוחד בשבילך, שתבין שזה שידור חי.
1: Bir başkayım bu akşam, sarhoş olamıyorum. Aynı kadeh, aynı mey, bir tat alamıyorum. Bilmem ki bu nasıl şey, sarhoş olamıyorum.